0: Yani çok hamsa varım.
1: Ben de olamam.
0: Bir şey sorardım, ben bir şey söyleyeyim.
1: Olamadı bir kaybı.